0: Emiri, Emiri, Polis'i.
1: Emiri bırak. Usta
0: bir bağlı yedi bu. Usta. Sretter Hoca da. Sretter Hoca da.
2: Muska. Muska. Muska.